daha orası hadiseli. Ben de tengu buka fini nevimaka lokal sebele. O nela ben dokle yusi itene aru lokal. Atı neyi kalabele lorifel moras mayı da itine hatu. Depois, idem ak tengi kuda pire tepu. Saya telah kuda pire tepu, maka esi sempre ataka. Nabi Hausi Zare, aksa adu zamur kare, pembahasirat

0: ki ikisine tamamını değil, bağını da matasını da tempal. No, niye böyle? Afiyet acaba da sağlı, bakımlar sinema uza, bakkini bisim.
1: Ovintis, neymak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.